0: weekend.
1: Bhai sorry model lage di model down chirendi.
0: Down chirendi.
1: O chote mote lokana na mile nale choti moti gaddi.